Ain't scratching poche le mardi. Ain't scratching poche le mercredi. Ain't scratching poche le jeudi. Une pause. Le vendredi. Ain't scratching poche le samedi. Ain't scratching